0: Geliş.
1: 邮寄
0: Postadın evadiş.
1: 邮寄
0: Postadın evadiş.
1: 防震
0: Silkinishning aldini ilish.
1: 防震
0: Silkinishning aldini ilish.
1: 锁先
0: Yeni peti saqlash.
1: 锁先
0: Yeni peti saqlash.
1: 清新空气
0: Saf hava.
1: 清新空气
0: Saf hava.
1: 放松
0: Erkin azade.
1: 放松
0: Erkin azade.
1: 惬意
0: Memnun bulmak, könlüğü yakmak.
1: 惬意
0: Memnun bulmak, könlüğü yakmak.